Ben yapma. Ben yapma. Ben yapma. Ben yapma. Yok ya. Yok ya. Ben bakıyorum. Ben bakıyorum bu kadar. Sana yaptığını bir sıklar. Ben çok yayılık var. Ben yapma. Adam durmuyor. Ne kadar bir şey. Durmuyor. Bir tıklayı. Kırmıyor. Adam bak.